Damlalar yere düşer. Her şey ıslanıyor, parlıyor. Sanki bir okyanus. Gri bulutların arasından bir güneş ışığı sızamaz. Dünya griye bürünmüş. Renk planı olmadan. Sokaklar yansıtıyor her lamba.